Amin. Adadri niltu bihi maramin. Rasuluna nabiyyina Muhammadi. Rasuluna nabiyyina Muhammadi. Fi alihi wa sahbihi wal hummadi.